Orira kaba sanswa araho umutima wiwe woterizuba. Karirimbuka kuryohere cyane Marie Diane. Na karirimbi Sumako.